Nama yamel murka bu khumu yaranım bu herkedin sozi bir si ve jaranım.